0: Mamut pecah rama-rama. Kedai bunti rama.
1: Wah, iki kaya apa sih iki? Kok angel menini urip iki rek?